If you don't come right here.

0: 96.2 Radyo Eksen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik, Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

Street Player. Chicago 96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Sabah programımız başladı. Bugün Danny and Alden'ın, Nay Simone'nin onlara eşlik ettiği Lee's Greenhouse'da açtık. Ardından Street Player bir klasikti, Chicago'dan dinledik. Şimdi Prince'le devam edeceğim. Hemen programın başında bir şeyler anlatmaya başladım ama Prince sevenlerin hoşuna gidebileceği de bir haber var. Şöyle ki, belki zaten duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür de 28 Ağustos'ta Timeless albümünü piyasaya sürdü ölümünden sonra. Arşivindeki böyle daha önce yayınlanmamış kayıtları bir araya getirilerek oluşturulmuş bir albüm bu. O yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum özellikle Prince sevenler için. MPG Records ve Legacy Recordings etiketiyle piyasaya sürülmüş olan bir albümden bahsediyoruz. Platformlarda bulabilirsiniz elbette. O albümden Prince'in henüz 19 yaşındayken kaydettiği, hatta 1977 senesine tekabül ediyor. Uzun bir sürede 1978 sanıldı. Fakat sonra yapılan araştırmalara göre bir sene öne atıldığı bir şarkı. Bu dinlemeye başladığımız albümün tamamı şahane. Özellikle Prince sevenlerin hoşuna gideceğini düşünüyorum.

Nasıl? İnanılmaz değil mi? İlk yayınladığı şarkılardan bir Prince'in bu. Şimdi albümde, bu bahsettiğim toplama albümde 1970'ler döneminden tek bir şarkı var bu dinlediğimiz I Am You. 80'lerden 3 tane şarkıyı bulur, 90'lardan 2 şarkı, 2000'lerden de var elbette, 2010'lardan da var. Yani bütün kariyeri boyunca çıkardığı, yayınlamadığı ama bir kenarda böyle muhafaza ettiği şarkıların toplandığı bir albüm olarak düşünebilirsiniz. Bence çok kıymetli ve gerçekten çok iyi şarkılar var. 96.2 Radyo Eksen'de bu sabah dinlediğimizde I Am You adını taşıyordu. Timeless bu toplamanın ismi. Aratırsınız bulursunuz zaten. Şuralara bakın ya, yani bitişinde bile bir asalet, bir güzellik var. Bilmiyorum. Oh, o zaman Sylvester'la devam edelim mi yayına Prince ardından? 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinlemeye başladınız. Gülşah Güray ben. Hafta içi her gün saat 7'den 10'a kadar sabahları size eşlik ediyorum. Bugün de çok zor uyandım ama mesela tek bir şarkıyla, ki ben de hazırladım zaten, daha dün hazırlamıştım size. Kendim

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: Eylül 1988. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine ile 2 hafta kalacağı Amerika Single'lar listesinin birinci sırasındaydı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Grace Potter. Bir dakika, ondan birazcık bahsedip öyle Alice Cooper'a geçiyorum. Çok az bahsedeceğim. Bakın Rydor'da yenilerden. Albümün tamamını bilemedim ama Rydor'da bence yakıştı sabah programına. Bir daha çalar mıyım bilmiyorum ama bugün sizlerle paylaşmak istedim Grace Potter'ı.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Walking in My Shoes, Depeche Mode, Radyo Eksen'deydi. Şimdi daha önce çalmıştım. Birkaç defa çaldım. Yasasin'le Yemin birlikte kaydettiği House of the Rising Sun şarkısının melodisini, bestesini göreceksiniz. Bunu aslında herhangi bir engelle karşılaşmadan serbestçe kullanabiliyorsunuz. Çünkü kamu mola oldu. Yani public domain statüsünde artık bu beste. Kökeni 16. 17. yüzyıla, İngiliz halk ezgilerine kadar dayanan Amerika'da 1900'lerin başında madenciler tarafından söylenmiş anonim bir halk şarkısı olarak kabul ediliyor. Şimdi şarkıyı bir dinleyelim. Duymayanlar, bilmeyenler için anlatırım biraz daha.

0: Bitmiyor Günler Sabahattin Ali şiiri aslında biz böyle House of the Rising Sun'la birlikte Yasasin ve Gem yorumuyla dinledik. Yasasin, Bülent Kabaş, Dilara Çivici ve Orkun Tunç'tan oluşuyor. Gem ise Cemre Turhan. Daha önce çalmıştım. Dün hatta tekrar hatırlatılınca bu sabah bir kez daha dinleyelim dedim. Ne dersiniz, beğendiniz mi?
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
6: getir. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.

yine bu senenin şarkılarından biri, hatta çok yeni. Ağustos sonunda Justified albümünü piyasaya sürdü. Ghost Hounds grubun ismi bu. Daha böyle Southern Rock yapan gruplardan, kalan gruplardan biri. Ya da radarımıza katılanlardan, takılanlardan neyse biri. Rolling Stones'la, Guns N' Roses'la, ZZ Top'la, Bob Seger'la, hatta Garth Brooks'la turneye çıktılar. Ön grubu, açılış grubu oldu Ghost Hounds. Bu şarkı size neyi hatırlattı mesela? Neye geçebilirim bundan dersiniz? Bu şarkısından sonra. Ghost Hounds ardından. Ben şöyle devam edeceğim şimdi yayına.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bugünkü etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Ready and turn. Nice.
3: The wedding is this Saturday.
4: What stories are you going to do?
5: What do you mean, my speech?
1: Paribu Art'ta yaz boyunca sinema severleri açık havada buluşturan TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu akşam The Drama gösterimiyle sona eriyor. Christopher Boglin yönetmenliğini üstlendiği filmde Zendaya ve Robert Pattinson düğünlerine sayılı günler kala ilişkilerini sarsan beklenmedik bir gerçekle karşı karşıya kalan bir çifti canlandırıyor. The Drama, romantizmi kara mizah ve gerilimle harmanlayarak aşk, güven ve ilişkilerin kırılganlığı üzerine sıra dışı bir hikaye anlatıyor. Sezonun son açık hava gösterimi bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Az önce durup dururken aklıma Smallville dizisi geldi. Yani niye geldi hiçbir fikrim yok. Hiç çok alakasız şeyler çalacaktım aslında ama bu jenerik müziği bir anda aklıma gelip yerleşti. Dedim ki birlikte dinleyelim, hatırlıyor musunuz? Bir de bu vardı tabii, yani şimdi Smallville'dan bahsedince. Phantom Planet'la devam edelim yayına.

California Phantom Planet, bu da The OC jeneriğiydi. Şimdi bilmiyorum, belki okuldan dönüp de CNBC'yi açıp izliyordunuz diyeceğim de kaçta dönüyordu diziye? Yani ekonomiden hatırlamadım bir anda. Ya da neyse, belki de yatmadan izliyordunuz, belki de bütün gecenizi dizileri arka arkaya izleyerek geçiriyordunuz. Bilemiyorum. Bir diğerine geçeyim mi şimdi? Buna başladım, durduramıyorum kendimi tabii. Biraz sizi o dönemlere götürüyorum diye düşünelim. Hani öyle düşünelim. Bunu hatırladınız mı?

Come in the Middle'dı. Fazla uzatmayacağım ama bir tane daha bu bölümü kapatmadan bir şarkı daha çalmak, bir jenerik müziği daha çalmak, hatırlatmak istedim size. Remy Zero, Save Me, Phantom Planet, California, Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be ve They Might Be Giants, Boss of Me dinlediğimiz şarkılar. Zamanında CNBC'de dinlediğimiz, daha doğrusu jeneriyle, açılışıyla hemen hemen haftada bir karşımıza çıkan, en az bir tekrarlarıyla birlikte bilmiyorum kaç karşımıza çıkan müziklerdi. Dediğim gibi sadece bir tane daha çalmak istiyorum yüksek müsaadenizle bu bölümü kapatırken. Çok sevdiğim açılışında her zaman tüylerim diken diken olurdu bakın. Böyle bir açılış var mı sayın dinleyenler? Sopranos'dan bahsediyorum. Tony Soprano'nun böyle arabasıyla New Jersey otoyolunda ilerlerken ki açılış sahnesi böyle.

0: Alabama Tree 96.2 Radyo Eksen'deydi. 8:20 geçiyor saat. Eksen'in de sabah programı devam ediyor. Çünkü 10'a kadar süren bu program. Ve ben Gülşah Güray. Sizlere eşlik ediyorum hafta içi her gün. Şimdi yenilerden bir şarkıyla devam edeceğim programa. Yeni ve yerli.
1: Radyo Efsane'de Gülşah Güray yayında.
0: Kim söylüyordu aslında bunu, en bildiğimiz yer neresiydi? Veysel Efendi mi söylüyordu? Veysel Efendi miydi ya? Hababam sınıfında. Zühtü'den bahsediyorum. Ama bu defa Miskinler ve şahane arkadaşımız Lale Kardeş yorumuyla. 96.2 Radyo Eksen burası. Birçok farklı sanatçı elbette zamanında yorumladı. Sadece Hababam sınıfı değil. Ayıp etmek istemem ama bence çok tatlı bir cover olmuş. Dinleyelim.

Miskinler yorumuyla Zühtü 96.2 Radyo Eksen'deydi. Lale kardeşi de Züht yorumuyla bir kez daha dinlemiş olduk sabah programımızda. Şimdi buradan şöyle geçeceğim. Stephen Malkmus'a geçeceğim. Ya Radyo Eksen'le çok sık çaldığım şarkılarından, yani sıkı dediğim daha önce çok çaldığım en azından şarkılarındandı. Gurbetten tabii ki, Özdemir Erdoğan'ın Gurbet şarkısından sample'lanmış bir şarkı. Sample'ın da Türkçesine baktım ne diye, ne olarak çevirmiş diye. Örnekleme. Sample diyebilir miyim? Baby Come On, Stephen Malkmus, 96.2 Radyo Eksen sabah programında şimdi sırada.

şimdi daha önce şöyle bir liste yapmıştık. Tam Türkçe mi bu şarkı diyecektim listesi. O hazırda var. Origami gibi oldu. Bu hazırda var. Onu şeyden Spotify hesabımdan bulabilirsiniz o listeyi, ama ben Stavon Magnus'un Baby Come On'unu da çaldıktan sonra o listeye örnek bir başkasını daha eklemek istedim.

0: az önce Zühtü şarkısının yorumunu çalmıştım ya miskinlerden. Bir dinleyicimiz Zühtü Sarısı'nı hatırlattı da diyemeyeceğim. Yani tamamen hafızamdan silmiş de olabilirim ama bilmiyorum, aranızda var mı Zühtü Sarısı hatırlayanlar? 1980'lerden bir, söylemeyeyim de, araba modelinin ünlü rengi. Yani hatırlayanlar varsa, hatırlamayanlar varsa daha doğrusu, böyle bir şey vardı.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

böyle editors, editors değil de diğeri neydi? Aa, yok aklıma gelmedi. Aa, yok. Neyse aklıma gelirse söylerim yani. Bu o tarzı sevenlerin hoşuna gidebileceğini düşündüğüm yeni bir albüm. Everybody's Home, Nobody's Happy. Dinlediğimiz şarkı Sawyer Hill'a aitti. Ghost Town.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Şimdi birkaç tane notum var. Az önce Sawyer Hill çalmıştım ya, yenilerden diyerek Ghost Town. Özellikle bir iki grup, Editors demiştim ama aslında demek istediğim grubu hatırlamamıştım ya, sevenler. Sawyer Hill'ın da yeni albümünün devamına bakarsa hoşlanabilir. Bunu seven bunu da sever, yapabiliriz diye. Demek istediğim grup The National'dı. The National sevenlerin özellikle hoşuna gideceğini düşündüğüm Sawyer Hill'dan Ghost Town dinledik. Twilight Singers, Mark Lanegan yorumuyla Live With Me, Jacuzzi dinledik. Yarım kalan Leon Bridges'tan da Fly Baby'di sırasıyla dinlediğimiz şarkılar. But the silence cuts you twice. Bu arada az önce Miskinler yorumuyla yeni, daha dün piyasaya çıkan Zühtü şarkısını dinledikten sonra, Zühtü sarısından da bahsetmiştik ya bir dinleyicimizin hatırlatması üzerine. Yoksa benim aklıma hayatta gelmezdi. Onu da sosyal medyada, Instagram kullanıyorum, sadece orada hikayeden paylaştım. Bakmak nasıl bir renkli diye hatırlamak isterseniz. Yani şahane bir hatırlatma oldu benim için bu sabah. Ondan sonra birkaç tane mesaj geldi şu konuda. Ay, tam ben bu şarkı acaba Türkçe mi diyecektim. Listesi yapmıştık demiştim ya, bulamazsanız, bulamayanlar olmuş çünkü. Bana yazabilirsiniz böyle bulamadığınız listeleri. Çünkü bazı özel listeleri böyle toparlayıp kendi Spotify hesabımdan istiyorsunuz diye. Yoksa gerçekten çok üşeniyorum, hep de söylüyorum ama sizi de kıracak değilim elbette. Onu da paylaşıyorum. Bulamazsanız işte söylerseniz ben size linkini gönderirim. Instagram'da Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kullanmıyorsanız sosyal medya gulshah.guray@radioeksen.com. Bu da e-mail adresim. Buradan da yazabilirsiniz. Oradan da gönderirim. Hiç sorun değil. Programla alakalı sormak, söylemek istedikleriniz varsa yine bana ulaşın lütfen. Bir de bu sabah ben bir büyük ev ablukada dinlemek istedim. Şöyle devam edelim.

0: yanı vardı. İnternette olması lazım. Tavsiye ederim bizim stüdyoda çektikleri o görüntüleri izlemenizi.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Gil Callahan'ın sesini özlemişim. Smog'dan tanıyoruz. Radyo Eksen'in zamanında çok çaldığı gruplardan da Smog. Çok da severim gerçekten. Çok özel bir ses bence. Bill Callahan bu sene yeni albümünü piyasaya sürdü. My Days of 58 adını taşıyor. Yani Drag City ile çalışıyor zaten kendisi, plak şirketi. Çok severim o plak şirketini de. Şubat ayında piyasaya sürdüğü bir albüm bu. Şöyle anlatıyor. Yani şehirlerle olan ilişkinizi aslında şehirleri bir insana benzetiyor. Aranızdaki ilişkiyi bir arkadaşmış gibi kendisini en azından kabul ettiğini söylüyor. Mesela işte araba park edecek bir yer bulamadıysanız ya da ceza yediyseniz, nasıl bir şehre sinirleniyorsanız ya da başka bir şehirden de dolayı. Sonra hani ben onun dediklerini değil de Boğaz'da gezerken ya çok güzel şehir aslında seviyorum dediğinizi. O daha böyle kişiselleştiriyor, insanlaştırıyor. Kendi şarkısına Lonely City'de böyle bizlere sunuyor. Bu senenin şarkılarından da dediğim gibi Lonely City, Bill Callahan dinledik. Ve Magnetic Ensemble'la devam ediyoruz. Dancing Alone 96.2 Radyo

0: White Town Your Woman dinledik. Beats International da Be Good To Me ardından. Şimdi
1: Kuşak Güray. Kuşak Güray yayında.
2: 96.2.
1: Radyo Eksen.
0: 9.13 saat. Clash'la devam ediyorum yayına. Bank Robber şimdi sırada.

umarım doğru telaffuz edebileceğim şimdi. Michelle and the Giocello. Hangi oldu? Cat Power'la birlikte bu Human League'in ünlü Don't You Want Me şarkısını farklı bir ritimde, farklı bir tarzda, farklı bir yorumla geçen ay piyasaya sürmüşlerdi. 96.2 Radyo Eksen'de dinlediğimiz ikinci yorumdu bugünkü programda. Shifts of the Paroles'la devam ediyoruz. Sun is Rising, Radyo Eksen sabah programında.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

New Orleans'lı bir sanatçı. Don Richard. Don adıyla da müzik dünyasında çalışmalarına devam ediyor. Angelica Jelly Joseph eşliğinde geçen ay sonunda Merge Records'un etiketiyle bu dinlemeye başladığımız Church şarkısını piyasaya sürdü. U'ları epey fazla uzatıyorsunuz işte o. Bir, iki, gözüm görmüyor. 5 tane galiba U var ortasında Church'ın. Bu da 9 Ekim'de yayınlanacak olan Serial Culture albümünün single'larından oluyor. Don Richard, Angelica Jelly Joseph 96.2 Radyo Eksen'deydi. Biraz farklı türlere de bakalım. Yenilerde neler var onları da bir dinleyelim istiyorum. Bu 9'dan sonraki özellikle bölümünde Radyo Eksen'in 9.30'dan sonra. Mesela bir tane daha. Moonwine, Catch Me If You Can.

my love could go on and on. Maybe

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 10 Eylül 1991. Nirvana Smells Like Teen Spirit single'ını piyasaya sürdü. Şarkının 1991 sonlarına doğru gelişen beklenmedik büyük başarısı Smells Like Teen Spirit'i 1992 senesinde listelerin üst sıralarına taşıdı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Cibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Spor sonrası kendini kahveyle tazele. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

2012'de Adam Yakın vefatının ardından Beastie Boys devri de sona ermişti ve grup üyelerinden Mike D ilk solo albümünü yayınladı geçtiğimiz ay. Oğulları Skyler ve Davis'la kaydettiği Thank You isimli ilk solo albümünden dinlediniz Mike D ve Make It Stop takibinde Turnstile sırayı alacak. 5 sene öncesine ait 3. albümleri Glow On'dan Blackout.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: Hadi o zaman.
5: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Avustralya'nın yeni dönem New Wave topluluklarından Radio Free Alice bir dizi single ve EP'nin ardından ilk albümünü duyurdu. What's In Between isimli ilk albümleri 30 Ekim'de piyasaya sürülecek. Yeni paylaştıkları single'ları Crying With You radyo eksendeydi. Magazine sırayı alacak İngiliz topluluğun. 1980 senesine ait The Correct Use of Soap isimli 3. albümlerinden You Never Knew Me.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Geçen ay yayınladıkları TV Dinner isimli yeni albümlerinden dinlediğiniz Kanadalı topluluk Wine Lips ve Projector. Trezillo sırayı alacak. İskoç topluluğun 1978 senesine ait ilk albümü Can't Stand Trezillo'sa yer almıştı. I Can't Stand My Baby.

0: Ekim. Radyo Esen.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bugünkü etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. The stories are you gonna do?
4: What do you mean? My speech?
2: Paribu Art'ta yaz boyunca sinema severleri açık havada buluşturan TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu akşam The Drama gösterimiyle sona eriyor. Christopher Boglin yönetmenliğini üstlendiği filmde Zendaya ve Robert Pattinson düğünlerine sayılı günler kala ilişkilerini sarsan beklenmedik bir gerçekle karşı karşıya kalan bir çifti canlandırıyor. The Drama, romantizmi kara mizah ve gerilimle harmanlayarak aşk, güven ve ilişkilerin kırılganlığı üzerine sıra dışı bir hikaye anlatıyor. Sezonun son açık hava gösterimi bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

Warriors açtı 3. ve son saati. Dublin merkezli topluluk bu ay sonu 2. albümü çıkarma hazırlığında. Nobody's Coming to Save You isimli bu albümlerini, prodüktörlüğünü

Idols gitaristi Mark Bowen ve Giz ve Cameron Winter ile olan çalışmalarından tanıdığımız Lauren Humphrey üstlendi. Yeni paylaştıkları single'larını dinlediğiniz Girls ve Pins takibinde Londra merkezli grup Shame sırayı alacak. Geçen seneye ait Cat Road adlı dördüncü albümlerinden Spartak.

0: 96.2 Radyo
1: Eksen. Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Mogul Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2

Yeni Los Beachos single'ı Radyo X'andaydı. İsveçli, Avustralyalı ve İngiliz üyelerden kurulu gruptan 3. albüm geliyor. Farklı müzisyenlerle çalıştıkları Los Beachos and Friends Volume 1 13 Kasım'da piyasaya sürülecek. Sinkin, Adrian Quesada, Kid Sebastian gibi isimler kendilerine eşlik ediyor. Ve yeni single'ları Holding Cell'de de grubun alıştığımız kumbiya, surf rock ve psychedelic dokusunu bu kez daha ağır, fazlı ve gitar merkezli bir rock sound'una taşıyor. Bunun sebebi de King Gizzard and the Lizard Wizard üyelerinden Ambrose Kenny Smith'in kendilerine eşlik etmiş olması. Bu şarkılarında Los Beachos ve yeni single'ları Holding Cell Radyo X'andaydı. Eski Los Beachos üyelerinden Carolina Farullo ve Nightbeats'ten tanıdığımız Nightbeats frontmeni Danny Blackwell'in ortaklık projesi Abraxas sayılacak 2022 senesinde yayınladıkları Monte Carlo isimli ilk albümlerinden Göbekli Tepe.

0: Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
0: Bankkart, seni düşünür o.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 10 Eylül 1968. Hey Jude single'ıyla İngiltere'de zirve sahibi olan Beatles, İngiltere listelerinde 15. kez bir numarayı görmüş oldu. Hey.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Pond Radyo X'endeydi. Avustralyalı grubun Terrestrials isimli 11. albümleri geçen ay yayınlandı. Pond bu albümünü hazırlarken kendine faz pedal yok, balat yok, Pink Floyd tarzı uzun açılımlar yok gibi kurallar koymuş ve 80'ler Avustralya, post-punk, new wave ve glam rock arasında dolaşan daha belirgin bir albüm yapmak istemiş. Yeni Pond şarkılarından Through the Heather Shot X'endeydi. Avustralya New Wave grupları demişken Church'le bugünün kapanışını yapacağım. 1988 tarihli Starfish albümlerinden Under the Milky Way. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet. Sen...

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz, sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 10 Eylül 1964. The Kings 3. single'ı You Really Got Me ile İngiltere listelerinde bir numaraya çıktı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın
11: kaldığı yerden devam ediyor.
0: 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bugünkü etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Ready and turn.

0: ParibuArt etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya ParibuArt Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: ParibuArt sundu. 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Radyo Eksen. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Sağır Sultan bu hafta Faith No More'la açıldı. Surprise You're Dead Real Thing albümünden geldi, 1999 tarihli. Şimdi sırada çok yeni keşfettiğim bir grup var. Fakat keşfettiğim albüm 1991 yılına ait. Gerçekten yeni albümleri falan keşfediyoruz, yeni albümleri dinliyoruz, yorumluyoruz, programda çalıyoruz falan ama dinlemediğimiz o kadar iyi albümler var ki hala geçmişte. Belki binlerce, belki on binlerce. Confessor bu gruplardan bir tanesi. Çok enteresan bir biçimde, yani 7-8 yaşından beri metal dinleyen ve sürekli yeni gruplara, yeni albümlere bakmaya çalışan birisi olarak ilk defa bir grubu duymuş olmak şaşırtıcı geliyor ve birkaç tane daha arkadaşıma yolladım. Onlar da ilk defa duymuş. Biraz geride kalmış bir grup. 1991 tarihli bir albümleri var. Ben o albümü bayağı bir dinledim bu hafta. Condemned isimli. Grubun ismi Confessor. Ve bu albümün açılış şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Alone.

1991 tarihli Condemned isimli albümünden geldik Confessor'ın. North Carolina'lı bir grup, Amerikalı bir grup Confessor. Bu gruba niye bu kadar önem verdim ve niye bu kadar heyecanlandım? Aslına bakarsanız vokalleri çok benlik değil. Fakat o kadar enteresan poliritim numaraları yapmışlar ki, o kadar enteresan ölçüleri var ki şarkıların. Bütün albümü çok şaşırarak dinledim. Çünkü 1991'de dinlediğim hiçbir gruba benzemiyor. Yani 1991'de yayınlanmış hiçbir müziğe benzemiyor benim dinlediklerimin içindekilerden. Çok progresif, biraz doom özellikleri var. Thrash metalden çok iyi beslenmiş. Fakat davul soundları da hardcore'un çok önceki hallerine benziyor. 90'lar hardcore'una büyük selam çakan davul tonları var. Fakat poliritimleri böyle Meshuggah'dan, Gojira'dan çok duyduğumuz poliritim numaraları. Davulcu gerçekten bazı yerlerde çok şaşırttı beni. Çok enteresan bir grup. Sonraki albümleri de var. 5 tane albümleri var dijital stream servislerde. Fakat daha onlara giremedim çünkü bu albüme bayağı takıldım bu hafta. Enteresan bir grup. Confessor bence dinlemenizde fayda var. SOD ile devam ediyoruz. Stormtroopers of Death, March of the SOD.

Stormtroopers of Death, March of the SOD dinledik. Hemen arkasından Biohazard geldi, Modern Democracy. Accept'le devam ediyoruz. Accept yepyeni bir toplama çıkarttı. Titanic Titans 1976-2026 arası Accept'e ait ne kadar hit single varsa hepsi bu albümde, hepsi yeniden kaydedilmiş ve Yıldızlar Karması gibi bir kadroyla. Phil Anselmo, Rob Halford, Chuck Billy, Todd Latore, Tobias Forge, John Bush, Billy Corgan, Bobby Blitz falan gibi böyle Smashing Pumpkins'den Overkill'e, Testament'ten Pantera'ya kadar farklı frontmenlerin ve aynı zamanda müzisyenlerin, enstrümancıların katıldığı bir toplama. Bayağı beğendim. Yorumlar çok iyi. Şarkılar yeniden kayıt halleri de çok güzel. Bu hafta bayağı dinlediğim albümlerden bir tanesiydi. Accept ve Rob Halford'dan geliyor vokallerde. Bas gitarda Rex Brown falan var. Balls to the Wall.

Except Rob Halford, Matthias Jobs, yani Scorpions'ın gitaristi, Rex Brown, Jason Bold gibi isimlerden oluşan bir kadroyla Balls to the Wall dinledik. Şimdi ise The Crucified ve hemen arkasından Testament sizlerle.

Crucified, Back to the Cross ve Testament'tan DNR dinledik. Do Not Resuscitate. Şimdi thrash metal'e çok komik bir yerden yaklaşan bir grup. FKU. Freddy Krueger's Underpants. Her söylediğimde çok gülüyorum bu gruba. The Spawning.

Biliyorsunuz son yılların en büyük gruplarından bir tanesi Turnstile. Böyle punk ve hardcore'u ciddi bir şekilde ana akımda tekrar bunları konuşturan gruplardan bir tanesi diyebiliriz Turnstile için. Ve çok enteresan işler yapıyorlar. Şimdi bir tane albüm geliyor ve bu albümde Turnstile şarkılarını çok enteresan isimler coverlıyorlar. Gerçekten cover ne demek? Onun karşılığı benim için bu. Şarkının orijinalini anımsatıyor ama kesinlikle taklit etmemiş. Ve çok enteresan. Turnstile'ın Birds diye harika bir şarkısı var. Bu şarkıyı bir brutal death metal grubu olan Dying Fetus'tan dinlemek gerçekten çok şaşırtıcı. Şimdi onu dinliyoruz.

Turnstile ve Dying Fetus'tan geldi Birds. Bu albümde enteresan biçimde Elton John falan da olacak. Gerçekten 2026'nın en çok merakla beklediğim işlerinden bir tanesi kesinlikle bu. Şimdi ise yeni bir single. Dimmy Burger ve Behemoth'tan beraber, yani Shagrat aslında Dimmy Burger'ın vokalisti, Behemoth'a bir Venom cover'ıyla destek vermiş. In League with Satan.

28 yıl önce ve geçen hafta bir albüm yayınlandı. 1998 tarihinde. O yazın, 98'de o yaz günü bir arkadaşımdan çekme kaset olarak aldığım ve beynimden vurulmuşa döndüğüm bir albüm. The Sound of Perseverance, Death. Şimdi o albümü 28. yılında anıyoruz. Flesh and the Power It Holds.

Chuck Schuldiner'ın yaptığı herhalde en büyük albüm diyebiliriz. Benim için favori Death albümüm bu değil. Ama kayıt anlamında, beste anlamında, söz anlamında gerçekten Grom'un magnum opusu diyebileceğimiz bir albüm. Kesinlikle Sound of Perseverance. Ben biraz daha Symbolic Human falan gibi albümlerini bir tık daha fazla seviyorum diyebilirim. Individual Thought Patterns'ını da çok severim. Aslına bakarsanız sıralayamıyorum Death albümlerini. Hepsini çok seviyorum. Ama 1998 yılında ilk dinlediğim Death albümü olan Sound of Perseverance gerçekten hala dinlendiğinde çok taze duyulan albümlerden bir tanesi. Müthiş bir sound ve grubun son albümü Chuck Schuldiner'ın da ölmeden önce kaydettiği, imzasını koyduğu son albüm olarak tarihe geçti. 28 yıl önce yayınlanmış. Gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün değil. Şimdi bir Alman thrash efsanesi Exhumer ve yepyeni single'ları Death Mask Messiah.

Albümle aynı adı taşıyan single'larını dinledik. Exhumor'dan geldi. Dead Mask Messiah. Albüm çok iyi ve grubun solisti Memstein harika. Mem Monstein müthiş bir performansı var. Albüm çok hoş. Trash seviyorsanız, old school trash seviyorsanız yeni bir sound'la beraber bu albüm aradığınız şey olabilir. Şimdi 14 Eylül'de İstanbul'da konser verecek bir grup. Paribu Art'ta izleyeceğiz kendilerini. Sisters of Mercy, Temple of Love.

Sisters of Mercy 1992 versiyonuyla Temple of Love dinledik. 14 Eylül 2026 günü Paribuart'ta kendilerini hep beraber izleyeceğiz. Şimdi ise Türkiye'den bir proje, tek kişilik bir death metal ordusu Dead Rot dinleyeceğiz.

benzettiğim bir grup. Hatta zaten kendileri de Misery Index'e kendilerini benzetiyorlar. Kısa bir parça, progresif bazı öğeler var, slam havaları biraz var ve gayet teknik bir death metal dinleyeceğiz. Kısacık bir parça. Kısa ama vurucu, boş yapmamış, şarkıyı gereksizce uzatmamış, hakkını vermiş. Harika bir parça. Mastering'i Tides Studio'da Londra'da yapılmış ve gerçekten çok etkili bir parça. Buradan gerçekten Erhan Balkan'ı, grubun mastermind'ı Erhan Balkan'ı tebrik etmek lazım. Bu tek kişilik death metal projesini tavsiye ederim ve yakın zamanda yeni işlerini de bekliyorum. Free Meat Grinder ile programı kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye.

sunduğu Sağır Sultan sona erdi. Radyo Eksen.

Herkese iyi geceler. Burası Radyo Eksen. Perşembe günlerden E vitamini başladı. Saat 11'e dek ben Güven yayındayım. 2000'ler başına ait Mogwai kaydı Letters to Metro programının açılışını yaptı. Rock Action albümlerinden dinledik İskoç grubun. Japan üyelerinin 91 yılında tekrar bir araya geldiği proje Rain Tree Crow'la bugünkü program devam edecek. Black Water.

Toxic Freakness sonrasında Black Keys'in 2004 yılında yayınladığı Rubber Factory albümünden The Lengths. Eksendesiniz E vitaminine Arctic Monkeys'le devam ediyoruz. Mad Sound.

nispeten yeni sayılabilecek bir kayıt. Son albümden Trying Times'la James Blake, ardından The Cure Trust'la Xande'ydi. Bugünkü program Nick Drake'le devam ediyor. Five Leaves Left albümünden sıradaki şarkı Saturday Night.

Calling All Stars. Chan Poling vitaminindeydi. Kapanışı Beach House yapacak Wherever You Go. Bu hafta dinleyeceğimiz son şarkı. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşça kalın.